çaşınca. O içi kile na vaka ejine o kile. Niva o kile içi hava şi çünkü hep içi.